gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah, gidi, wah.